bırak da dolanayım ayaklarına kum gibi, kum gibi.

0: Geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Haftanın en çok istek alan eserleriyle Top 20 her cumartesi 12'de dinleyebileceğiniz en iyi nokta Radyo Çağdaş'ta sizlerle. Haftanın en çok istek alan eserleri Top 20 başladı.
2: Radyo Çağdaş'ta müzik yine sözünü söylemeye hazırlanıyor. Türk halk müziğinin, Anadolu ezgilerinin ve dinleyicilerimizin oylarıyla belirlenen Radyo Çağdaş Top 20 listesiyle karşınızdayız. Bu liste öyle rastgele hazırlanmıyor. Hafta boyunca gelen mesajlar, en çok dinlenilen türküler, sosyal medyadan gelen talepler ve dinleyici oyları bir araya geliyor. Ve ortaya haftanın en çok konuşulan eseri çıkıyor. Şimdi Radyo Çağdaş'ta geri sayım başlıyor. 20'den 1'e doğru ilerleyeceğiz. Ve bakalım bu hafta zirvede hangi türkü var? Hazırsanız Radyo Çağdaş Top 20 başlıyor.
3: ...20 numara...
2: Serap Ertekin, Özcan Türedüğü'yü yaralayayım 20. sırada bizlerle.

0: 17 numara.
1: Cem Erdos İleri, Yan Daha Yan'da eseriyle bu hafta listemizde 17. sırada.

0: 16 numara.
1: Arzu Ekrem Şahin Huzur Olur eseriyle listemizde 16. sırada.

0: 15 numara.
1: Ali Kınık Bildiğin Gibi Değil bu hafta listemizde 15. sırada.

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur? Ömrüm kanıyor ömrüm, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değil. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım,

0: 14 numara.
1: Cenk Erdoğan, Güler Duman, Karabağrım eseriyle bu hafta listemizde 14. sırada.

0: 13 numara.
1: Mustafa Eke Bağışla Beni eseriyle bu hafta listemizde 13. sırada.

0: 鬼木のまら。
1: Ferhat Üngür, Remzi Tekin, Kaybettim Leyla'm adlı parçalarıyla bu hafta listemizde 12. sırada.

0: 11 numara.
1: Aysel Yakupoğlu, Bektaş Dolu, Yer diyerek adlı çalışmalarıyla bu hafta listemizde 11. sırada.

0: on numara.
1: Ender Balkır, Selçuk Balcı, Dost Nazarı eseriyle bu hafta listemizde 10. sırada.

0: 9 numara.
1: Mustafa Özarslan, Sen Giderken eseriyle bu hafta listemizde 9. sırada.

0: 8 numara.
1: Vedat Gündoğdu, Sor Beni adlı çalışmasıyla bu hafta listemizde 8. sırada.

0: 6 numara.
1: Güler Duman, Koray Çatal, Bu Gece adlı eserleriyle bu hafta listemizde 6. sırada.

0: 5 numara.
1: Özgür Akdemir, Ayağında Kundura eseriyle bu hafta listemizde 5. sırada.

0: 3 numara.
1: Cengiz Özkan, Ölüm Endişesi eseriyle bu hafta listemizde 3. sırada.

0: 2 numara.
1: Ve geldik listenin ortağına. Özlem Özdil Kan Çiçekleri eseriyle bu hafta listemizde ikinci sırada.

0: Bir numara.
1: Ve artık geri sayımın sonuna geldik. Radyo Çağdaş Top 20'de bu hafta en çok dinlenilen, en çok paylaşılan ve en çok istek alınan eser. Türk halk müziğinin güçlü kadın yorumcularından Sevcan Orhan, Öldüm Ağlasan Ne Olur eseriyle Radyo Çağdaş Top 20'nin bu haftaki lideri.

0: Haftanın en çok istek alan eserleri Top 20 sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.

Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı.

Senin sesinle başlayan bir ıslık. Kehribar kokusu kulaklarımda. Nasıl bir nargile yakmak bu fitil gibi sarhoşlukta? Kim bu öldürücü musikinin güftesini gömebilir kuytuluğun makamına? Yalnız Hicaz'dı felaket efem saatlerinde. Kimi görsem göz yarası yüzümde. Kimi duysam senin sesinden ıslak bir ıslık. Ve ben artık her şarkıda kendime vokal yapıyorum. Yüzüm, gözüm, ıpıslık.

Mevsim dışı sarışın bir kederdin soğuk yazlıkta. Sayfi Hanım'ın tembel dişlerine ve çıplak ayakla betona basıyordu yaz. Bense paslanmış bir keyifle hayatımı yazamak istiyordum. Sensizliğe gül buğusu bir edebiyat arıyordum. Her tanışmada bir memnun oldum öldüren devrik katillerdik hepimiz. Ve sen faili yaz bir cinayettin o maktul yazlık akşamında.

Yanlış anlamayın, ben şair filan değilim. Sevmeyi, sevilmeyi sevdiğimden, sesime yükleyerek yüreğimi, diyeceklerimi art arda sıralıyorum. Bilinmedik şeyler de değil onlar öyle. Bizim kuşakta herkesin kayda değer bir öyküsü, unutulmayacak en az bir şiiri vardır. İşte yine öyle bunalım gecelerinden birinde bir türküden çıkıp yola demişim ki. Çoktan başladı geri sayım. Ben şimdi 41'indeyim. Kaç ay gördüm 14'ünde? Saymaya korkuyorum. Bir de dostları yitirince peşi sıra. Uyku tutmuyor. Ne zor şeymiş Tanrım. Bir daha uyanmamanın düşüncesi bile. Eskittiğim baharları, kırıldığımız kışları, unuttuğumuz sonbaharları, boşa geçen yazları saymazsak, kayda değerde bir şey yok hani, hesaplaşacağımız güne ne kaldı? Şimdi her şairden bir mısra. Şarkılardan arta kalanlar kulağımızda. Rakının susuzuyla delikanlıyız, sevgilinin hayaliyle genç. Arta kalanı senin olsun diyerek koyulacağım da yola. Bütün iş bu rüyadan uyanmamakta. Ne kaldı şunun şurasında diyorsan bu yolculukta. Ay yola düşmeden gel. Yoruldum. Yol üstündeyim. Sen üstüme çıka gel.

Öyle Diyarbakır bakmış eve, surları düşürülmüş, pusu kurulmuş, koca çınarı kurutulmuş, Vedat aydına vurulmuş gibi öyle lal. Acını dilinde kilitliyorsun, o gözlerinin dilinde. Gözlerin isimsiz bir ülkenin ağıdı şeve. Bir yaralı kara göçsün, kapkara telin nasıl da deli Fıratçı iniyor kuğu boynunun su derinliğine. Belcem'in iki sıra dağı kavuşturur kızıl alnının yürek içinde. Ki kuytusunda atmacanın alıcı duruşu iki göz kanat çırpar. Upuzun enginliğinde bakışlarının. Sonra dağ başı şakaklarından süzülür gamzelerinin ovasına. O gamzeler ki çatlamış harrandır. Sevdacan suyunu açtır. Hasretin kızılca çiçekleri açarken leblerinde döle durmaya muhtaçtır. Ah suskun göçün karası şeve. Susku yaranın kanamasıdır. Susku dününü öldürmenin yasıdır. Çocukluğuna dal kalıştır. Susku yüreğine bin yıllık paslı kilit. Bilirim zeytin karası değil zülüflerinin teskini. Sürgünsün, sürgün zülüfünün her biri zifir tanesi. Sürgün memdir, memezindir. Sürgün tarih ikizindir. Yüzünün coğrafyası atsız ülkesine benzeyen şeve. Gözlerim yurdun olsun, kur göç çadırını. Yüzüm ülken, yüreğim yuvan olsun. Bırak ezgim yeşersin, kırık türkünün dili olsun şeve. Bırak titreyen yüreğine kurban olsun yüreğinin şairi Seydun'a. Bırak olsun.

söz vermişim bir kere ölmeye. Sen

hayatı duymak için kavgalara kuyulandım, sabaha varmak için kavgalara kuyulandım, sabaha varmak için. Kekik kokusu duydum, kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire, haydi dedim, yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum, çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Katarlar gelir geçer,

saklanır karanlıklar bin parçaya. Gün olur şafaklanır karanlıklar bin parçaya.

doruklara sevdalandım, ışığa doymak için ırmaklarda dururlandım, dağları duymak için ırmaklarda dururlandım, dağları duymak için. Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını, bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun, bir kuş çırpınan kalbi dudağımda, bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış, dalda yaprak bebeğim, suda köpük uyanmış, kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş, ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış. Şarkılar gelir geçer,

0: SİA Ses Kontrol 1-2 deneme. Merhabalar, Bizim Efendim'den Berna ben. Bu akşam türkülerimizle yine sizlerle birlikteyiz.
1: Zehir de versen
2: herkes ilk kendi yaşıyor sanmasa, sevdalarda tükenirdi.

sonsuza kadar sürdüğü bilinsin diye midir nedir? Bittiği anlar ve ihanetler yazılmıyor kitaplara. Zümrüt'ün kalkışı da yalan aslında. Kendini külünden yarattığı da. Ferhat'ın Şirin, Aslı'nın Kerem için öldüğünü kim gördü Allah aşkına? Sonsuza kadar sürsün diyorsan bu sevda. O zaman sevgili, o zaman vuslat yaşanmaya. Sana yazacak bir sen bırak bana. Öfkelerin orada kalsın. Kaçamaklar hanesinde değil ismin anlasana. Ömrümün tam ortasına kocaman harflerle yazmışım. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Herkese söylediğini bana söyleme diyorsun. Ama ne varsa sevdaya dair bizden önce söylenmiş biliyorsun. Bize düşen aşkı yalansız yaşamak. Hadi uzatma da uzat ellerini. Seni seviyorum. Seni seviyorum.

nereden bileceksiniz? Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz?

neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

anar şimdi sevdiğim var. Kanar şimdi siz benim niye içtiğimi nereden bileceksiniz? Siz benim niye içtiğimi

benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz?

gibidir. Unutma, bahar senin içinde. Nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde.

Gerçi hiç saati olmadı ama en azından birisine sorar. Cebimde 1 lira desen yok. Madar oldum yani. Harika kafam benim. Nasıl da güvendim bu hergeliye. Gelse balığa çıkacaktık. Ne çekersek kızartıp bir büyük rakıyla yutacaktık. Kafamız tam olunca şarkılar döktürüp enteresan hayallere dalacaktık. Bu sandalı geçen hafta denk getirip çalıntıdan düşürdük. Arkadaşlar ısrar etti. Biz de iyi olur, bizi uyar diye düşündük. Saat 8'de gelecekti. Bana 5 milyon borç verecekti. Yoksa o Nemrut karısı kaçtı da onun peşinden mi gitti? Eğer öyleyse yandı. Bu düvet gene yaptı yapacağını. Geçen sene de merdivenden itip kırmıştı Rıza'nın bacağını. Kadın da boyu şu kadar. Kalça fırıldak, göz patlak, kafa çatlak. Korkuyorum bir gün ya kendini asacak ya horlarken Rıza'yı boğacak. Bak şimdi acıdım, aşk olsun adama. Ben olsam vallahi baş edemem. Hele 5 tane velet var ki boy boy, Allah'tan düşmanıma dilemem. Aslında iyi çocuktur Rıza. Efendi huyludur, herkesin suyuna gider. Erken yıprandı garibim. Yoksa tek başına 10 tane adam eder. Bir keresinde hiç unutmam, 3-5 zibidi haraca dalandı. Rıza sandalyeyi kaptığı gibi herifler hastaneye kadar kovaladı. Aynı mahallede büyüdük. Aynı kızları sevdik. Aynı kafadaydık. Orta 2'den bıraktık. Matematik ağır geliyordu. Biz başka havadaydık. Aynı gömleği giyer, aynı sigaraya takılır, aynı takımı tutardık. Fener'in maçına iddialaşıp millete az mı yemek ısmarladık. Bir tek askerde ayrıldık. Ona burnuma düştü, bana gelip olur. Döner dönmez evlendirdiler. En büyük salaklığı da bu oldu. Bense hiç düşünmedim, zaten param yoktu. Tek tek tabanca gezdim. Benim beğendiğim annem istemedi, onun gösterdiğini ben sevmedim. Neyse, bunlar derin mevzu. Anlaşıldı, bu herif artık gelmeyecek. Ufaktan yol alayım. Annem evde yalnız. Şimdi merandan ölecek. Gittim. Vurup kafayı yattım. Rüyamda gördüm. Gülümseyerek geldiğini. Ne bilirdim yolda kamyonca. Hastaneye kavuşmadan can verdiğini. Vay be Rıza. Sonunda sen de düşüp gittin Azrail'in peşine. Dün boşuna günahını almışım. Ne olur kızma bu kardeşine. Öğlen kahvede söylediler. Rıza öldü dediler. Ne kolay söylediler. Sanki dev bir taş ocağını kökünden dinamit deyip üstüme devirdiler. Ah dostum. O kocaman gövdene o beyaz kefeni nasıl kıyıp yitirdiler. O zalim tabutun tahtalarını senin üstüne nasıl böyle çevirdiler. Yani sen şimdi tamamen gittin ve bir daha olmayacak mısın? Yani bir daha borç vermeyecek, bir daha rakı ısmarlamayacak mısın? Peki beni kim kızdıracak? Kim zar tutacak? Kim ağzını şapırdatacak? Peki beni bu köhne dünyada senin anladığın kadar kim anlayacak? Olan Rıza, ne hayallerimiz vardı oysa. Ne acayip şeyler yapacaktı. Toto'yu vurunca dükkan açacak, adını dostlar meyhanesi koyacaktı. Talih yüzümüze gülecekti. Karıyı boşayıp sıfır Mercedes alacaktı. Hafta sonu 2 yavruyu kapıp Boğaz yolunda o biçim fiyaka atacaktı. Ah onun Rıza, bu mahallenin nesini beğenmedin de ödeyene taşıdı. Ara sıra gıcıklaşırdın ama inan ki benim en kral arkadaşımdı. Ah onun Rıza, ben şimdi bu koca denizde tek başıma ne halt ederim? Senden ayrılacağımı sanma. Birkaç güne kalmaz ben de gelirim.

Sen benim ekmeğim, aşım, sırdaşım. Sesime ses katan iki yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım. İki gözümün nuru, vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadığım, çaldıkça çalmaya doyamadığım. Dört mevsimi biz beraber yaşadık. Acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Her delerde her bir nota, sus sazım.

can şaraba doyduğunda, ol divana vardığında, cehennemde yandığında, aklımda sen olacaksın. Cehennemde yandığında, aklımda sen olacaksın.

zor olur ayrılıklar. Sevda gider, acı olur. Yar olur, yara olur. Kapanmaz üstüne iz olur. Zor olur ayrılıklar, zor olur. Baba göçer, güç olur. Ana kalır, piç olur. Hiç olur, hiç. Çektiğin acılar da kâr olur. Zor olur ayrılıklar. Gider herkes kalırsın öyle. Yazık olur, boşuna yaşamışsın diye. Zor olur, zor. Giden gider sel olur. En kötüsü de sen olur, sensiz olur. En beteri de sessiz.

dağ çiçekleriyle, kanımla suladığım toprağımla, ulusumuzun, emeğimizin ve insanlığın onuruyla örtün beni. Kardeşlerim, ben Türk'üm, Arap'ım, İrlandalı, Yahudi, Kızılderili, Kürd'üm ben. Yakın beni, salın küllerimi ağrı doruklarından Anadolu'ya. Soysuzluğun bir daha asla yeşermeyeceği geleceğe taşıyın beni. Örtün beni.

Babandan, Gevaş'tan ve Digor'un altın saçlı kızlarından dinledim bu öyküyü. Tamara. Tamara, senin dilin yok. Senin incirin, senin narın, senin nazın yok. Bu kaçıncı yenilgi aşk uğruna? Bu kaçıncı intihar girişi? Boşuna değil biliyorum. Senin afarozlu dirişin, benim şeyhimi kendime küstürüşüm boşuna değil. Bir ışık diye sana girişim, Tamara. Bırak öldürsünler beni, bırak yok saysınlar, unutsunlar senin ismini. Tamara, aşk adadadır artık, aşkın adada. Ay dolanır geceye, kızıl kan gibi bulut geçer üstünden, örter beni tül gibi. Sevdanın çölündeyim, ıssızlığın gölünde, yolumda ışık.

Kavramam ki deniye, yasaksın bana. Sana giden dikenli yollar tuzaksın bana.

Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.